0: bancaria que tots imposen, que ha tocat la mano, pot que és la gent per la seva demà. No hi ha diners.
1: No, perquè aquí sí que hi haurà les demandes que estarà aquí, el poble que no va ser un valor, no s'ha patit el seu plasma, i que hi ha un tant per fer-hi per anys o i que hi ha un com va en mil, l'any mil, ara mi sí, a festa, s'ha portat el dret, o s'ha com si va entrar en un lloc de mi sí, o hi ha una cosa encena, que hi ha un tant i per l'estat, perquè li estem en un cop, o s'ha entrat diversa, perquè hi ha un físic, a mi sí, que hi ha un tant i per l'estat, Sabar kalma se arama da kutu yapan adeta. Hazır da atmadı, hiç zaman ilk olmasa makine saati, edicen çıkarası, sabda bir yapan sabi varla, kusukutina sablaşa, sabda da var, atada bir parçası, batı sunat sonra, o atada bir duyduğumuz, sunat sonuç asli, nabatı konusunda kayış, asla kapatçı, ulan kusurlar, kamsa yurtta, ulan kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusurlar, kusur

0: 90 yılında Ağrı Zafiyan Kapı'nın ezberli bir tanesini
1: Eşte başlama, Afro ve Akim Hüdeme, Afro'nda Pırlasan'da çalarlarını borçan. Ve Pırlasan'a beni gördüğümü, anne uçlu kuratış varsa borçan. Eşte bilen, saatiyle böyle kura arkasını mu denem. Böyle uçlar bütün borçan. Geri kaçasın.